0: Hocamız Montella.
1: Dünya Kupası'ndayız. Dünya Kupası'ndayız. Hak ettiğimiz yerdeyiz. Bu çocuklar.